0: bir keşfti. Lüks alışveriş merkezleriyle Dubai, bembeyaz kumlar ve kristal kimi okyanı ile Maldiv, tropik adalarının muhteşem manzarasıyla Zanzibar, tabiat mucizeleri ve şelaleleriyle Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serfeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Əlaqə 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
1: AvtoFM'də reklam yerleştirmek için 012-311-30-11.

0: Bankbank.com. Bir bankdan nakit krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tatbikiyle online kredi elde eden her 50. müşteri 50, her 500. müşteri 100, her 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbe gözlemeden müracaat et. Hem ihtiyaçlarını karşıla hem de çoklu bonus kazan. Bir bank Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
1: Aftafem'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

Auto FM'desiz, birazdan Sonic'ı eşiteceksiniz. It feels so good. Anita ve Cardi B, Me Gusta.

0: Akida saat 11'di.
1: Cem'i 20% ilkin öden işlemensil, Şerif Sade'de premium mensiliniz.

0: İdare et. Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 1'ine dek devam edecek. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Aftafm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 27 May tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yuvucu toz çeşitleri 19 manat 99 gepik. 32 rulonlu Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Aftayfım'da reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.

0: hem daha muasir, hem de rakamsal. Yenilenmiş Bolkart'la fergi hissedin. Dostbank'ta dijital Bolkart'ın üstünlüğünü yaşayın.
1: Bolkart Banko Baku ASC mehsustu. Banko Baku 18 Fevral 2005 tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
2: Yollar hakkında malumatı Banko Baku'nun sponsorluğu ile dinlediniz.

0: Reklam. Bir bankdan nakt krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek. Bir bank tatbikiyle online kredi elde eden her 50. müşteri 50. Her 500. müşteri 100. Her 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbe gözlemeden müracaat et. Hem ihtiyaçlarını karşıla hem de çoklu bonus kazan. Bir bank Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
1: AfterFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 27 Mayıs tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yuvucu toz çeşitleri 19 manat 99 gepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. AftaFM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Lexus'umuzun salonuna bahar teraveti getirin. İndi salon filtrelerini 15 faiz indirimle yenilenmeyin tam zamanıdır. Temiz hava, maksimum konfor. Cemi bir neçe dakikaya orijinal ehtiyat hisseleri ve peşekar servis hizmetiyle avtomobilinize yeni nefes verin. Üstelik resmi zemanetle. May fırsatını Lexus Bakı Merkezi ile kaçırmayın. Servise önceden yazılın.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ve Telegram'da Afto FM yazmakla bizi sosyal şebekelerde de izleyin.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 27 May tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yumucu toz çeşitleri 19 manat 99 gepik. 32 rulonlu Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Daha serfeli investisyon etme istiyerdiniz mi? Unicapital'ın takdim ettiği Euforex'te ticaret şartları yenilendi, komisyalar yarıya dek indirildi. İnvestisyon hayalınızı Euforex'le realleştirin. Etraflı malumatı 117.5 kısa nömrəsi veya euforex.az saytından elde edebilirsiniz. Unicapital İnvestisyon Şirketi ASC, Azerbaycan Respublikası İktisadiyat ve Sanayi Nazirliğinin 8 Yanvar 2016 yıl tarihli 08-79-10 nömrəli lisansiyası esasında faaliyet gösterir. Marja ticareti riskli faaliyet növüdür. İnvestisyaya başlamazdan önce bu faaliyetle bağlı risklerle tanış olmak vacibdir.
3: Yeni tam elektrikli Alfa Romeo Junior artı satışladı. Sürekli şarj imkanı ve seferi kıymetlerle mehdut sayıda olan bu fırsatı kaçırmayın. Vakt itirmeden resmi satış merkezine müracaat edin. Elage 983 Ünvan Zaur Müdüreliyev 8.
4: Rabita Bank'tan esil oyuncular için yepyeni gamer kart. Seher musiki, tıxacda scooter, akşam film ve oyunlar. Kartmane gamer kartı bu ritimde seninledi. Oyun, film, musiki ödenişlerinde ve scooter icaresinde 5% cashback seni gözleyi. Üstelik karttaki galığa 4% elave gelir kazanırsan. Kartın unikal, ışıklı dizaynı ise seni herkesten fərqlendirecek. Kartmane gamer, senin oyunun, senin kartın.
5: Rabita Bank ASC, Merkezi Bank'ın 30.1993 yıl tarihli 136 sayılı lisansiyasında faaliyet.
6: BYD Motors Baku Servis, geleceğin texnologiyasına uygun xidmət, indi daha el çatan, tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yaranabiləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri, hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A, əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku, texnologiyanın etibarlı barlı ünvanı.
7: Midea inverter kondisyonerlerini herkes beğenecek. Yeni Midea Easy Split 25% dek genayetçiliğiyle üstünüze vurmayan pıçıltı gede sakit bir hava ve cami 10 derecede 5 dereceye dek serinlik bahşedir. Midea ile evinize yeni nefes gelir.
8: Cəmi 3490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Venue sahibi olun və şəhərdə parking problemini unudun. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası hədiyyədir. Arzularınızı reallaşdırmaq üçün indi müraciət edin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
9: Smartfon al, hediye kazan. Honor 600 seriyasından smartfon elde et, smart saat kazan. Honor 600 aldıkta Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıkta ise Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hediyen olsun. Kampanya 31 May tarihine de geçerlidir. Seliton, telefon 180, resmi site seliton.az.
10: Pulunu sadece yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam

0: daha rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 1'ine dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdı.
1: 12 ay faizsiz kredi teklifiyle premium keyfiyat aktarırsınız. İle ise 2026 model GS'i S70 sizin içindir. 501 at gücüyle yolların hakimi olarken plug-in hibrit teknolojisi ile ise yanacağa tam kanaat edeceksiniz. Premium ses sistemi, panoramik tavan ve 540 derece kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız içindir. S70 modeline 52.900 manattan başlayan kıymetler ve hususi tekliflere sahip olmak için indi alaka saklayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babek Prospekti 61C.
2: Veyen'le işlevsiz, tercili pul lazımdı. İndi Veyen'le ABB bizden 100 bin manata dek krediti tam online elde edebilirsiniz. Hem de zaminsiz ve girofsuz. Ele indi businesskredit.az saytına dahil olun. İşlerinizi büyüdün. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
3: Cəmi 5.490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailevi konfortunu ve qənaiyyətini yaşamağa başlayın. Üstelik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta ve kredit komissiyası kampanya çerçevesinde hediye verilir. Aileniz için bu fırsatı kaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babək Prospekti 61C.
4: Her hanımın hayatında hiç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünkü bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, el işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% indirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa el işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories, en güzel günlere takın.

0: Bakıda akşam saat 9'du.
1: Cem'e 20% ilkin ödenişle mensil, Şerif Sadı'da premium mensiliniz.

0: Alfa'lı kamisiyle sehimler al, Azerbaycan ve Amerika'nın tanınmış şirketlerinin payçısı ol. Üstelik 12 binden çok ticaret aletine çıkış elde et. Bir Bank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat Bir Bank Invest tetbikinde.
1: Bir Bank Invest, Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
2: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Bakıda akşam saat 10'du.
1: Cem'e 20% ilkin ödenişle mensil, Şerif Sade'de premium mensiliniz. Avant Nova'dan.

0: işler intizamdan başlayır. İntizamlı ol. Seher idmanını kaçırma. Sözüne emel et. Gittiğin yere gecikme. Her şey senden başlayır. Sen numune ol. Diğerler de değişsinler. Azerbaycan gençler ve idmançıları tövsiyedir. 107.7 After FM.
1: Sizinle en yolda.

zaman maşını kimidir. Çünkü yazdıkları kitapları okumakla dahi yazıcılarla hem söhbət ola bilərsən. Mütaliyeni verdişə çevir. Kitabı özünə dost seç. Her şey seninle başlayır. Sen numune ol. Diğerler de değişsinler. Azerbaycan Gəncləri ve İdmançıları tövsiyə edir.